Isha? Kibu, kine ekle basirako? Is everything all right? Ben de sto dani music play gorras de. Ama nasıl mı? Kiyeri yok.